Talk to your head. Marcel, Istanbul, on Juicy, Marcel, Angela, yes. Silicon Deal Rap, Elegant Hep, Önecik hadi dans et, buldun yere şansek, bu da sana iyi duyar.